Necatım garip fermuyeyim, bu tevafet hazırım yani. Bak'a beyrut ruva u khavki,